Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 14 Temmuz 2026 Salı, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Bugün İstanbul'da yağış bekleniyor. Hazırlıklı olun. Akşama doğru sona erecek ama gün içerisinde herhangi bir yerde yağışa yakalanabilirsiniz. Ve bu akşam elbette Gorillaz konseri var İstanbul'da. Bir yandan LGS tercih süreci devam ediyor. Dün başladı. Bir yandan da yayında bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 4 kişilik Violent giriş davetiyesi vereceğim ama ne zaman yapacağım herhangi bir söz veremiyorum, garanti edemiyorum zamanını, ama yayın içinde mutlaka bir şanslı Kral Pop dinleyicisi Violent giriş davetiyesinin sahibi olacak. Hem de 4 kişilik. Hadi başlayalım salı gününe.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Doğada ne varsa
5: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için ford.com.tr.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

0: beni.
1: Türkiye'de iki mevsim birden yaşanacak bu hafta. Kuzey ve batı kesimlerde yağışlı hava etkili olurken Güneydoğu Anadolu'da da aşırı sıcaklar devam edecek. İstanbul dahil Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugün için de geçerli bu. Ama mesela Diyarbakır ve Batman'da da hava sıcaklığının 42 derecelere çıkması öngörülüyor. İstanbul'da dün 20-26 dereceler görüldü. Tatlı bir hava vardı gerçekten. Bugün de yağış bekleniyor ama akşam Gorillaz konseri olduğu için yağmaz. Akşama kadar sona ermesi gerekiyor. Ki öyle de görülüyor tahminlerde. Yağmamalı yani, park ormanda yağış olmayan bir yaz akşamında Gorillaz konserine gitmeyi tercih ediyoruz çünkü.

gelen giriş davetiyelerine. Biliyorsunuz bu dönemde yine şanslı Kral Pop dinleyicilerine 4 kişilik Vialand giriş davetiyesi hediye ediyoruz. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand. Gittiniz mi ya da gitmeyen kaldı mı bilmiyorum ama açık havada 30'dan fazla ünitede tek bir biletle gün boyu eğlenmek mümkün. Kulağa şahane geliyor hakikaten. Gitmediyseniz hafta sonu ya da tatil boyunca herhangi bir gününüzü bence mutlaka Vialand'e ayırın. Şimdi Vialand tema park giriş davetiyesi kazanmak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Çok basit. Önce WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0533 781 74 74 ne oldu? WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı gönderiyorsunuz. Bu kadar. 0533 781 74 74 ne oldu? WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı gönderin. Herkese bol şans.

0: sandığında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
0: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: üreticisi Yiğit Akı ileriye götürür. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

LGS tercih süreci başladı dün biliyorsunuz. Tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tebrik ediyorum her birini tek tek. Ve şimdi gözler taban puanlar, kontenjanlar ve yüzdelik dilimlerin yer aldığı tercih robotunda. Öğrenciler ve veliler e-okul üzerinden başvuruları tamamlamaya yapmaya çalışıyorlar. Tercihler 27 Temmuz pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Öğrenciler ikamet adreslerine göre 5 tercih yapıyor. Uzmanların şöyle uyarıları var. Öğrenciler tercihlerini yaparken yüzdelik dilimi dikkate alsınlar. Çünkü puanlar yıllara göre değişiklik gösterebiliyor. Tek kriter lisenin üniversite başarısı değil, okulları ziyaret edin, orada okuyan öğrencilerle sohbet edin diyorlar. Kolaylıklar diliyorum. Bu da zor bir süreç çünkü. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek bu arada. Kral Pop.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Temmuz Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürdü. 5 saat süren bombardıman sabaha karşı sona erdi. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Trump'la çalışmaya devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi. Şarkıcı Haluk Levent halen gözaltında. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi öldü. 1 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Kuzeyde sağanak yağış var. Bugün İstanbul ve Bursa ara ara sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Antalya güneşli 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde ise yarın aynı saatte Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki milli tenisçi dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti Sönmez. Böylece hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
0: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Dünya Kupası Wimbledon derken hepimiz spor müsabakası takipçisi olduk çıktık bu dönemde. Bugün Dünya Kupası yarı finalleri başlıyor. Önemli bugün ve yarın son dünya şampiyonu Arjantin, Avrupa'nın 3 büyük futbol gücüyle İspanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte yarı finalde. Türkiye saatiyle 22'de Fransa-İspanya karşılaşması bu akşam. Yarın akşam da İngiltere ve Arjantin maçı var. Ben bu maça daha çok heyecanlanıyorum. Çünkü bir İngiltere taraftarıyım adeta. Dünya Kupası'nın çok da magazini var bir yandan. Örneğin Messi. Dünya Kupası'nda maçların büyük bölümünü yürüyerek geçirmesine rağmen 8 gole ulaştı. Uzmanlar 39 yaşındaki oyuncunun vücudunu dikkatli yönettiğini, enerjisini en belirleyici anlar için sakladığını söylüyor. Penaltılara mesela biraz şans, biraz da hakemler Messi'den yana olunca son Dünya Kupası'na imza atması biraz kolay oluyor galiba. Dünya Kupası'nın saha dışındaki kralı da bakın ne Ronaldo, ne Messi, ne Neymar, ne Bellingham, ne Haaland. Dünya Kupası'yla tanınan Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Bozina bu isim. Bozina 46 bin takipçiyle başladı. Dünya Kupası'na 20.2 milyonla kapatmış ve saha dışında tarihi bir başarıya imza atmış. Bakalım bu akşam Fransa-İspanya maçının kazananı kim olacak? Yarın akşamki maçı da sabırsızlıkla bekliyorum. Ve Ankara Ekoz'la devam ediyoruz Salı sabahına. Afro House remixiyle Beni Al. Şimdi Kral Pop.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Gelmiş geçmiş en iyi fürsti şeftali
4: budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok

ve Gorillaz Türkiye'de. İngiliz grup bu akşam Park Orman'da Türk hayranları için sahnede olacak ve ilk kez Türkiye'ye geliyorlar. Şahane bir konser deneyimi olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum saatlerin geçmesini. 16 Temmuz'da bir konseri daha var Gorillaz'ın. O da Park Orman'da. Bu yaz hareketli bir yaz oluyor Türkiye için. Biri geliyor biri gidiyor. Prodigy mesela. Ağustos'ta 7 Ağustos'ta Zorlu PSM'de olacak yine. Türk hayranlarıyla bir araya gelecek. Dün akşam Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda yeni türkü konseri vardı. Özgürlük Parkı'nda tiyatro oyunları da sahneye konuyor bu arada. Tiyatro festivali var, mutlaka programı inceleyin. Cuma günde Odise tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de vizyona girecek. Biletler şimdiden satışta. Herhalde yılın en merak edilen filmlerinden biridir Chris Nolan'ın bu filmi. Yaklaşık 3 saat sürecek filmi görmek için ayrı sabırsızlanıyorum. Çünkü böyle bir oyuncu kadrosuyla dünyanın dört bir yanında çekimleri gerçekleştirilen bu epik destanı acaba nasıl anlattı Chris Nolan, merak ediyorum. Ve Semih Cenk'le devam ediyoruz Salı sabahına. Çıkmaz bir sokaktan. Şimdi popun kralı, kral pop.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Bugün yayının başında bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 4 kişilik Violent giriş davetiyesi hediye edeceğim demiştim. Yayının başında WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndermenizi rica ettim. Ve kazanan belli. 4 kişilik Violent giriş davetiyesinin bugünkü sahibi Yaren Başak. Tebrik ediyoruz Yaren Başak'a. Ayrıntılar için size ulaşacağız. Davetiyenizi istediğiniz zaman isterseniz yarından itibaren yarın kullanabilirsiniz. Umarım Violent'te keyifli zaman geçirirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler.

0: 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona, Arjantin ve İngiltere arasında oynanan final maçındaki performansıyla tarihe geçti. Maradona, Arjantin'in kupayı almasını sağlayan gollerden birini aslında eliyle attığını sonradan itiraf etti. Ancak o yıllarda golü atanın Tanrı'nın eli olduğunu söyledi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Şimdi Atosun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atosun gözünde, gözler üstünde.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
10: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

Haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün piliçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit.

0: kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Gün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum, gideceğim ama gitmeden hatırlatmak istiyorum. Türkiye 18 yaş altı U18 kadın milli voleybol takımımız Avrupa ikincisi oldu. Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler finalde ilk yenilgisini alarak İtalya'ya 3-0 mağlup oldu ve şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Milli okçu Mete Gazoz ise Okçuluk Dünya Kupası Klasik Yay Erkekler finalinde altın madalyaya uzandı. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Gittim ben. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 14 Temmuz Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Hürmüz'de ablukayı başlatıyoruz. Bu sözler Amerikan Başkanı Trump'a ait. Ayrıntı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. Amerikan ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. Başkan Trump, ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek dedi. Ve Hürriyet var sırada. Manşet Hürriyet'te akıl almaz bir alışveriş. Ayrıntı şöyle: dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu. Görenlere bu nasıl iş dedirtti. Başaran, 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar dedi. Artık reddi miras yapan Türkiye yok. Hürriyet'te logonun altında dikkat çeken başlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderleri karşılama töreninde Yeniçeri kıyafetli askerlerin de yer alması ve mehter marşı çalınması ile ilgili artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'in manşetinde de Haluk Levent soruşturması var. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor. Levent sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap konu dışıdır ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor, zaman her şeyi gösterecek dedi. Kurultay düğümü yargıya taşınıyor. Bir başka başlık Milliyet'ten ilk sayfadan: CHP'de Özgür Özel cephesi bugün mahkemeye olağanüstü kurultay talebiyle başvurup 3 kişilik çağrı heyetinin atanmasını talep edecek. Kurmaylarla yapılan toplantıda yeni parti için düğmeye basma kararı alındı. Yeni partinin dilekçesi hazır. Ve Sabah gazetesi logonun hemen altında dikkat çeken başlık: sanayiye 1 trilyonluk destek paketi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üretici ve sanayicilere müjde verdi. Stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesine sunuyoruz. Böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz. Sözcünün manşeti de işte iktidarın eseri. Google, Türk Mehmet'le İngiliz John'un fotoğrafını çekti. Türkçe emekli yazdık, bu fotoğraflar çıktı. Bizim emekliler karnını doyuramıyor, tatile gidemiyor, torunlarına hediye alamıyor, 70'ten sonra iş arıyor. İngilizce emekli yazdık, bu fotoğraflar çıktı, onların emeklisi yiyip içiyor, lüks tatil yapıyor, torun şımartıyor, jet ski'ye biniyor, ikinci baharı yaşıyor.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Hepinize günaydın. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz ve Arzu Kaya karşınızda. Evet, yine programa başlar başlamaz yarışma yapmak istiyorum. Aranızdan bir kişi birazdan sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Etkinlik otobüsümüz bu sabahta İstanbul'da. Hemen lokasyonu paylaşmak istiyorum sizlerle. Kadıköy Rıhtım otobüs durakları karşısındayız. Kadıköy Rıhtım otobüsleri karşısında sizleri bekliyoruz. Şifre Haliç. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk kişi hediye çekinin sahibi olacak. Hepinize

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Tarihte ilk kez FIFA Dünya Sıralamasının ilk dördü, Dünya Kupası'nda da son dörde kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen dört ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte üçüncü kez yaşanacak. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde ilk maç bugün saat 22'de Fransa-İspanya arasında. Son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Futbol severler yarın da İngiltere-Arjantin mücadelesine tanıklık edecek. Bu maç da yine saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Koçak'ta festival.

0: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Derken

0: Telefon deyince vatan.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda parafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünya.

0: Dünyasına katılır. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Handi Kredi. Migros Yemek'te indirim kur...
0: Dünyası.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Kışın sıcak kesin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Bauplast'ta
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

ve çok keyifli geçecek. Çünkü etkinlik otobüsümüz Türkiye turlarına başladı. Daha birçok hediyeler kazanacaksınız. Yani anlayacağınız sürprizlerle dolu bir yaz tüm hızıyla devam ediyor. Kulağınız, gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Şimdi yine çok sevdiğimiz şarkılardan biriyle devam ediyoruz. APO bizimle. Ömrüm. Ben sizin yerinizde olsaydım radyomun sesini biraz daha yükselt.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Kralı Kral Pop Radyo'da çok keyifli bir salı sabahı devam ediyor. Şimdi bir hatırlatma yapacağım. Hemen hemen hepimizin unuttuğu bir şey. Artık kimse birbirine günaydın demiyor. Ya da benim çevremde mi öyle bilmiyorum. Mesela asansöre biniyorum, selam veriyorum, günaydın diyorum. Karşımdaki insanlar şaşırıyorlar. Sanki daha önce onlara kimse günaydın dememiş gibi. İşte bunun sebebi ne biliyor musunuz? Artık birbirimize selam vermiyoruz, günaydın demiyoruz. Bu çok kötü bir şey. Bugün bir değişiklik olsun hayatınızda. Günaydın değil, komşunuza, iş arkadaşınıza, belki de hiç tanımadığınız birine gülümsemek inanın bana bulaşıcı. Güzel enerji de öyle. Bu yüzden siz kendi enerjinizi, tebessümünüzü karşınızdaki insana mutlaka yansıtın. Emin olun onlar da sizi karşılıksız bırakmayacak. Önce günaydın benden olsun. Günaydın, günaydın, günaydın Türkiye. En sevdiklerinizle devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha. Mela Bedel, iki tas.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
5: sınırsızca. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: 9-31 Temmuz tarihleri arasında...

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Pop Radyo'dasınız. Evet, yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Mehmet Akif Aydın oldu. 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çekini kazandı. Tebrik ediyorum Mehmet. Güle güle, güzel günlerinde harca. Ve sözü sana bırakıyorum.
1: Merhaba, ben Mehmet Akif. Kadıköy Belediyesi'nde çalışıyorum. Kral Pop dinliyorum. Arzu Hanım'ın anonsunu duydum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ediyorum.
0: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Kazanamayan dinleyicilerimiz üzülmeyin, yaz boyunca etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam edecek. Yani her an karşınıza çıkabiliriz. Hep söylüyorum ya, eğlenceli bir yaz sizleri bekliyor Kral Pop Radyo'da. Evet, Linet'le devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabah.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz yeni ve son saatte de devam ediyor. En sevdiklerinize tabii ki. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Şu an bizi nereden dinliyorsunuz? Evde kahvaltı masasında mı? Direksiyon başında mı? İş yerinde mi? Yoksa tatilde deniz manzarasına karşı mı? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz merak ediyorum. Lütfen mesajlarınızla yayınıma eşlik edin. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Sadece yazılı değil, sesli mesajlarınızı da gönderebilirsiniz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi.

mesajlar gelmeye başladı. Beni şu anda nereden dinliyorsunuz diye sordum. Bursa'dan Ayşe, şu an iş yerimde seni dinliyorum Arzukaya demiş. Ankara'dan Mert, ofisteyim, bilgisayarımı açtım. Kral Pop Radyo eşlik ediyor sabahıma demiş. İzmir'den Zeynep de yazmış. Evde kahvaltı hazırlıyorum ve Kral Pop Radyo'nun şahane şarkılarıyla keyfime keyif katıyorum demiş. Kocaeli'den Emre, şu an tır kullanıyorum, İstanbul istikametine doğru yoldayım. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum demiş. Bu arada Emre, seninle bir sırrımı paylaşacağım. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim tır kullanmak. Hemen hemen tüm araçları kullandım. Ama tır daha kullanamadım. Biliyorum çok zor. Kullanabilir miyim? Onu da bilmiyorum ama bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Yol uzun ve yorucu olsa da bence zevkli bir işim var. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet.

K-Pop Radyo'da her cumartesi olduğu gibi geçtiğimiz cumartesi günü de Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı tamamlandı. Kral Pop Top 20'de bu hafta ilk 5'te bakın kimler yer aldı. 5 numarada Ankara Ekoz Beni Al. 4 numarada Blok 3 Sebebi Yar. 3 numarada Manifest Toz Pembe. 2 numarada Hadise Ara Beni ve zirvenin sahibi bu hafta Blok 3 ve Poise işbirliği. Çok güzel gülüyorsun. Listemiz 20 şarkıdan oluşuyor biliyorsunuz. Tamamını görmek, takip etmek ve dinlemek için kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

0: Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan...

Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turlarına başladı. Evet, İstanbul'dayız. Yarışmalarımız başladı. Hediye çekleri kazandırmaya devam ediyoruz. Ve yarın da 9-11 saatleri arası benim programımda yine İstanbul'da olacağız. Lokasyonu ve şifreyi sizlerle paylaşacağım. Şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk kişi olacaksınız. Ve sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacaksınız. Biliyorum çok heyecanlı. Gözünüzün yolda olduğunu da biliyorum. Herkes etkinlik otobüsümüze bakıyor. Nerede acaba? Nerede duracak? Çok haklısınız. Ben size yarın haber vereceğim. Gün boyunca da yarışmalarımız bu arada bugün devam edecek. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ben Arzu Kaya. Yarın 9'da yeniden mikrofonumdayım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Mutluluk ve tüm güzelliklerin yanınızda olacağı bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2006 Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok kırmızı kart görülen maç oynandı. İkinci turda Hollanda ve Portekiz arasında oynanan maçta her takımdan 2 kişi olmak üzere toplam 4 oyuncu kırmızı kart gördü. Hakem Valentin Ivanov 16 sarı 4 kırmızı kart göstererek tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu bank.

0: Ya tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be! Tami, tam istediğin ödeme şekli.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Doğada ne varsa Zevra'da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz. Haydi.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Metin Sütaş Ayran. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde ise yarın aynı saatte Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki milli tenisçi dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti. Sönmez böylece hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.

0: Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: onlardan birisin. Pop, pop,
1: kral pop. Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: İsmim Deniz Doğan. Kral Pop Radyo'yu Arzu Hanım dinliyordum. Ataşehir Ihlamur Bulvarı'nda yakındım. Kral Pop otobüsünü görünce de şifreyi duydum. İlk gelen ben oldum. Sıradaki parçayı tüm Kral Pop dinleyicilerine gelsin.
3: Merhabalar, ben Tuncay Gönül Bağı. Doğa Park'ta yürüyüş yaparken Çelik'in anonsunu duydum. Otobüse geldim. Hediyemi aldı. Kral ailesine teşekkür ederim.
1: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Şimdi Atosun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizde.

Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Pop Haber.
1: 14 Temmuz Salı gününden merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ahbap Derneği soruşturmasına ikinci dalga operasyon geldi. 17 kişi daha gözaltına alındı. Önceki günde Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Gürlek'ten Ahbap Derneği ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmalarına ilişkinse açıklama var. Ahbap Derneği soruşturmasının daha da genişleyebileceğini ifade eden Bakan Gürlek, Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin kimse Gürlek, şüpheli olanlar arasında FETÖ'yle iltisaklı olanlar da var, dedi. Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada Uğur İnci tahliye oldu. Alaaddin Köseler'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme meclise sunuldu. Teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. MHP lideri Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi bugün. NATO zirvesine değinen Bahçeli, NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtti. Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir ifadesini kullandı. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de suya düşen iki turistten biri kayboldu. Turistin cansız bedenine ulaşıldı. Tarım Bakanlığı'nın gıdada tahşiş listesi güncellendi. Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı yağların Rize ve İstanbul'da üretildiği ortaya çıktı. Bakanlık güncellenen listede firmaları teşhir etti. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

Var. 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli oluyor. 4 yıl önce kupayı finalde kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. 70 bin kişilik Dallas stadında

Oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Trossard transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Belçikalı kanat oyuncusu 5 yıl geçirdiği Arsenal'de geçen sezon toplam 51 maçta 8 gol attı ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Temmuz ayıyla birlikte en çok ziyaret edilen siteler ve aynı zamanda haritalar galiba. Nerelere gideceğiz? Gittiğimiz yerlerde nerede konaklayacağız? Tatil rezervasyon siteleri. Sonra Instagram'da gideceğimiz yerlerin nasıl bir yer olduğunu anlamamıza yardımcı olacak paylaşımlar, etiketler, değil mi? Ya da bir ürün alacağız, bir otel seçeceğiz. Fark etmiyor, bir doktor bulacağız. Bunda da çok kullanıyoruz, değil mi? Neye güveniyoruz bunları yaparken? Araştırmalar gösteriyor ki insanlar reklamlardan çok başka insanların deneyimlerine güveniyor. Artık reklamcılık sektöründe çok ciddi bir değişim yaşanması gerektiğine dair bir ortak görüş var. Çünkü geleneksel reklamcılığın dijitalleşmeyle birlikte değişim gösterdiğini biliyoruz. İnsanlar artık reklamlardan ziyade deneyimlere güven duymaya başladı ve deneyimleri reklamların yerine koyuyor. Ben kullandım, ben gittim, memnun kaldım. İşte bu üç cümle bazen sayfalarca reklamdan daha etkili oluyor. En değerli tavsiyeler hala gerçek deneyimlerden çıkıyor ve deneyim sosyal medyada en çok aranılan kavram haline geldi.

0: Kupası maç takvimini sunar.
1: Tarihte ilk kez FIFA Dünya Sıralamasının ilk dördü Dünya Kupası'nda da son dörde kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen dört ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte üçüncü kez yaşanacak. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde ilk maç bugün saat 22'de Fransa-İspanya arasında. Son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Futbol severler yarın da İngiltere-Arjantin mücadelesine tanıklık edecek. Bu maç da yine saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Son yıllarda ilgimi çeken bir konu var. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Eskiden bir ürün arardık ve şimdi ürünler bizi bulmaya başladı. Örneğin evde arızalanan ya da değişmesi gereken bir ürün var diyelim. Yaz sıcağına dayanamayan buzdolabınız artık pes etti, yenisini alacaksınız. O buzdolabı sizi buluyor. Siz onu aramak zorunda kalmıyorsunuz. Sosyal medyada ansızın karşınıza çıkıyor. Video izlerken öneriliyor. Alışveriş uygulaması tam sana göre diyor. Sonra bir bakıyoruz, daha ihtiyacımız olduğunu bile düşünmediğimiz bir ürünle ilgilenmeye başlamışız ya da zaten aradığımız ürün karşımızda. Tabii bu bir tesadüf değil, algoritmaların gücü. Eskiden raflarda gezerken karar veriyorduk, şimdi karar verme süreci ürünü görmeden başlıyor. Peki kötü mü bu? Aslında değil, yani teknoloji gerçekten işimizi kolaylaştırıyor bu noktada. Ama şu soruyu sormak lazım: ben bunu gerçekten ihtiyacım olduğu için mi istiyorum, yoksa bana çok gösterildiği için mi almak istiyorum? Galiba bu sorunun cevabı kişisel ekonomimiz için bir çıkış planı.

Dün akşam çalışma odamın biraz dağıldığını fark ettim. O yüzden bir toparlama zamanım geldi. Çekmeceyi açtım. Çekmecenin içinden o kadar çok kart çıktı ki, sadakat kartları. Var mı sizde de? Marketler, akaryakıt istasyonları, kahveciler, giyim mağazaları, koca bir tomar. Ben niye bunları tutmuşum diye kendi kendime sordum. Herkesin bir sadakat programı var. Her markanın. Puan biriktiriyor, yok kupon kazanıyorsun, yok doğum gününde indirim geliyor. Gerçekten oluyor mu, kazandırıyor mu, onu da bilmiyoruz. Yani ben şimdiye kadar bu sadakat programlarından gerçekten kazandım mı, inanın bunu size kanıtlayamam. Bilmiyorum. Belki de hiçbir faydası olmadı şimdiye kadar bana. Bu konu kafama takıldı, araştırdım ve tüketici araştırmalarında şöyle bir sonuç çıkıyor. Sadakat programlarının amacının sadece indirim sunmak değil, insanların aynı markaya tekrar dönmesini sağlamak. Yani yeni müşteri kazanmak önemli ama var olan müşteriyi elde tutmak için bu sadakat programları gerekiyor. Markalar için de maliyetli sadakat programları. Tüketici bunun farkında, indirimin peşinden gitmek yerine ihtiyaç duyduğu ürünü almaya çalışıyor belki. Ya da benim gibi, niye bu kartları biriktiriyorum deyip bir gün hepsini çöpe atıyor. Siz hangi taraftasınız?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot garaj yapı ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot garaj yapı ekspertiz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

En son ne zaman alışveriş yaptınız? Özellikle kıyafet alışverişi. Mesela yaz başında yaptıysanız, bir de şimdi bakın indirim dönemi başladı çünkü yaz ortasında indirimler başlar değil mi? Sepetler doluyor, nasıl olsa lazım olur deniliyor. Bu fiyata bir daha bulunmaz deniliyor. Bu cümleyi hepimiz en az bir kez kurmuşuzdur değil mi? İşte burada davranış ekonomisi buna bir ad veriyor. Kayıp korkusu. Kayıp korkusu. Bilsem de bu oyuna düşüyorum çoğu zaman. Yani aslında ürünü değil fırsatı kaçırmaktan çekindiğimiz için satın alıyoruz. Bu yüzden ihtiyacımız olmayan şeyi de ihtiyacımız varmış gibi hissedip alma eğilimindeyiz. Tabii tasarruf etmekse amacınız, tasarruf edilmiyor bu yöntemle. Tasarruf etmek istiyorsanız büyük indirimleri yakalamak için çabalamayın. Çünkü o büyük indirim genellikle ihtiyacımız olmayan ürünü bize satın aldırıyor. Cüzdanı koruyan şey nedir derseniz kampanyalar değil, gerçek bir sabır.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Otobüsü'yle dinleyicilerimize her gün olduğu gibi bugün de hediye çekleri armağan ediyoruz. Her gün yayınlarımızda bir şifre veriyoruz ve şifreyle birlikte 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen birbirinden değerli markalardan hediye çeklerini dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Kral Otobüsü İstanbul'dan başladı.

başladı yolculuğuna. Tüm Türkiye'yi dolaşacak ve tekrar aylar içerisinde İstanbul'a dönecek. Şu an İstanbul'dayız ve bir şifre paylaşayım sizlerle, ardından konum bilgisini paylaşacağım. Kral Otobüsü'nün konumuna yakın olan dinleyicilerimizi bekleyeceğiz. Bugünkü şifremiz Anadolu Hisarı. Anadolu Hisarı şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu da paylaşayım. Eğer yakınsanız buyurun gelin ve hediye çekinin sahibi siz olun. Evet, Kral Otobüsü şu anda Kuleli sahilinde. Kuleli Parkı önünde bekliyoruz.

Selfies. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yiğit Akı ileriye götürür. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
1: bir adım önde. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum. Piyasa

0: da bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

şu anda iş yerinde ofisinde olanlara bir sorum olacak. Beklentiniz nedir iş yerinizden beklentiniz? Bunu niye soruyorum? Çünkü yeni yapılan bir iş yaşam araştırması var. İş hayatıyla ilgili yapılan bu araştırmada ilginç bir değişimden bahsediliyor. Artık çalışanların sadece ne kadar kazanıyorum sorusu sormadığına dair bir ifade kullanılmış. Şu soruluyor: nasıl bir yerde çalışıyorum? Kendimi geliştirebiliyor muyum? İşten çıktığımda hala kendime zaman kalıyor mu? İşte bu sorular en az maaş kadar önem kazanmaya başladı denilmiş. Daha çok genç kuşak, yeni nesil, Z kuşağı şu anda iş yaşantısında yeni yeni kariyer planında, kariyer basamaklarını tırmanıyor ve esnek çalışma saati, iyi bir yönetici, gelişim fırsatı, iş yaşam dengesinin birçok kişi tarafından ücret kadar belirleyici olduğuna dair görüşleri var genç kuşağın. İnsan sadece para kazanmak istemiyor tabii, hayatını da kazanmak istiyor. Biz biraz daha bir önceki kuşak olarak, hatta iki önceki nesil olarak biz sadece para kazanmanın derdindeydik. Ama biz de değiştik, artık para kazanmak değil, hayatımızı daha iyi yaşayabilmek için çalışıyoruz. Eskiden insanlar iş bulmaya çalışıyordu, şimdi ise kendine iyi gelecek işi bulmaya çalışıyor. Galiba önümüzdeki yıllarda şirketleri birbirinden ayıracak en önemli şey bu olacak. O şirket ne vaat ediyor? Diğeri

Yaşadığınız şehirde turist olmayı hiç düşündünüz mü? Ya da yaşadığınız şehirde turist olsaydınız ne yapardınız? Hiç bunu düşündünüz mü? Ne olur düşünün. Çünkü aynı şehirde yaşayıp aynı şehri yaşayamayan çok fazla insan var. Belki siz de onlardan birisinizdir. İstanbul'da genellikle bu çok yaşanır. Aynı şehirde yaşayan iki insanın günlük hayatı birbirinden çok farklıdır. Biri sabah toplu taşımayla işe gider.

diğeri evden çalışır, biri şehrin merkezinde yaşar, diğeri her gün kilometrelerce yol gider. Kent yaşamı üzerine yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor, şehirleri şehir yapan binalar mı yoksa günlük insan deneyimleri mi? Sizce hangisi? Bir şehir kimi için fırsat demektir, kimi için zaman kaybıdır, kimi için sosyalleşmek anlamına gelir, kimi için sadece yetişmeye çalışmak anlamına gelir. Kıyafetlerin üzerimize oturup oturmadığı, uyum sağlayıp sağlamadığı gibi şehir size ne kadar uyumlu? Çünkü şehirler aynı olsa da yaşadığımız hayat birbirine benzemiyor. İnsanı anlamanın yolu hangi şehirde yaşadığını sormaktan geçer denir ya, ben buna katılmıyorum. Aslında o şehri nasıl yaşadığını anlamaktan geçer.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Kral otobüsüyle yollardayız ve Türkiye'nin dört bir köşesinde bu yaz yine dinleyicilerimize ulaşıp onlara birbirinden değerli markalardan hediye çekleri armağan edeceğiz. İstanbul'dan başladık, yola İstanbul'dan çıktık ve bugün de şifremi geçtiğimiz dakikalarda paylaştım. Şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konumunu da aktardık ve konuma yakın olan dinleyicilerimiz buyursun gelsin, ilk gelen dinleyicimize birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çeklerini armağan edelim demiştik. İşte ilk gelen dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: Merhabalar, ismim Hakan Ansu. Kuryeyim, motorda Kral Pop dinliyordum Mert arkadaşımızı. Kuleli sahilde olduğunu öğrenince hemen uçarak geldim. Hediyemi kaptım. Sonraki şarkıyı eşim Nuray Karaca'ya armağan ediyorum. Teşekkürler.
0: Rica ederiz Hakan Bey. Güle güle kullanın hediye çekinizi. Size, eşinize sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Kral Otobüsü gün içerisinde hediye çeklerini armağan etmeyi sürdürecek. Sizler de yayınlarımızı takip edin. Belki kazanan bu kez siz olursunuz. Güzel bir gün diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli oluyor. 4 yıl önce kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. 70 bin kişilik Dallas Stadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Trossard transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Belçikalı kanat oyuncusu 5 yıl geçirdiği Arsenal'de geçen sezon toplam 51 maçta 8 gol attı ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 2026 Erkekler Milletler Ligi'nde dikkatler artık 3. hafta maçlarında. Türkiye ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele yarın saat 21'de başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Metropol Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 14 Temmuz Salı, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sürecinde gelişme var. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu. Özel bugün mecliste de grup toplantısında kürsüye çıktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni parti eleştirilerine, millet umudu yeni partide arıyor sözleriyle yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yarışalım, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasına da ikinci dalga operasyon geldi. Toplam gözaltı sayısı 42'ye yükseldi. Adalet Bakanı soruşturmanın daha da genişleyebileceği sinyalini verdi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme mecliste teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası geliyor ve artık ebeveynleri de ceza alacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yılında FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu vurguladı. Komedyen Tuba Ulu'nun cezası netleşti. Ulu'ya bir stand-up gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı şaka nedeniyle 5 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları ikinci bir duyuruya dek yolcu iniş ve binişlerine kapalı olacak. Akaryakıta bir zam daha yolda. Benzinin litresi bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 55 kuruş artacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlerde yağış geçişleri devam ediyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya sıcak 35 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
4: Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Fransa, İspanya yarı finali ile beraber. Ev sahibi olarak Fransa gözüküyor. Kalede Maignan olacak. Dörtlü bir savunma hattı. Koundé, Luka Dean, Upamecano, Saliba. Önlerinde Kone'nin yerine bu kez Chouameni'nin oynamasını bekliyorlar. Rabiot ile birlikte ve 10 numara pozisyonunda Olise. Hücum hattında Dembele, Cezeredu ve Mbappe. İspanya tarafına bakalım. Kalede Unai Simon, turnuvanın bir gol yiyen kalecisi. Sol bekte Kukureya. Sağ bekte Pedro, Poro, Laporte, Kubarsi stoperlerde. Önlerinde Fabian, Dani Olmo, Rodri'yi izleyeceğiz. Lamine Yamal, Alex Baena ve Oyarzabal da teknik direktör Luis de la Fuente'nin muhtemel 11'i. Gelelim maçla ilgili detaylara. Rekabet olacak, müthiş bir satranç hamlesi olacak, kahramanlık öyküleri olacak, meydan okumu olacak. Hepsinden

0: önemlisi. Hem yıldızlar halinde hem de takım halinde. İspanya bir gol yerken bunu çok iyi savunmacılarla başarmadı. Topa sahip olarak bunu başardı. Fransa turnuvanın en golcü takımı, bunu yine bireysel yeteneğin yanında çok hızlı oynamalarına ve hızlı karar vermelerine borçlular. İşte bu akşam böyle bir meydan okuma olacak Fransa-İspanya arasında. Yıldızların mücadelesi saat 22'de başlayacak ve ilk finalisti öğrenmiş olacağız. Fransa klasik mavi formasıyla sahada olacak ve İspanya bugüne kadar tarihte çok az yenildiği beyaz formayı giyecek.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

14 Temmuz ve Salı haftanın ikinci günü Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da bugün de yayınımız yeni saat açılışıyla başladı. Haber merkezine teşekkür ederiz. Günün gelişen olaylarını, hava durumu raporlarını paylaştılar. Hemen ardındaysa dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki iki saatte iyi hissettiren, motive eden, dinlendiren, keyifli, eğlenceli dinlemeyi çok sevdiğimiz şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. İyi bir örnek Manifest Ajda Pekkan Hileli son dönemin çok severek dinlediğimiz şarkılarından. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Gündemde konu başlıklarımız var. Birazdan değineceğiz. Şimdi Hileli ile devam edelim. Herkese merhaba.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

sonrasında Kanada'yı elememiz halinde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle de 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde mücadele edeceğiz. Bir kez daha filenin sultanlarına başarılar dileyelim, yolunuz açık olsun. Bu arada bir önemli başarı da milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek bu başarıya ulaşan ilk Türk tenisçi oldu. Zeynep Sönmez'i de tebrik ederiz, ayrıca teşekkür ederiz, başarısından ötürü yolu açık olsun. Şimdi Kral Pop Radyo'da 14 Temmuz şarkıları Derya Ulu ve Şımarık'la devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutlayacağız. Resmi tatil dolayısıyla özellikle 3 büyük şehirde toplu ulaşım düzenlemesine gidildi. Resmi gazetede de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmet veren belirli raylı sistemlerde dahil olmak üzere ücretsiz olacak. Bu düzenleme 15 Temmuz gün boyu devam edecek ayrıca. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. 0533 781 7474. Paylaşmak istediğiniz mesajlara birazdan yer vereceğim. O arada Emre Fel Funk takımla bir güldün.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Sütaş Ayran. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Meltem Bursa'dan, eşim Kuzey'in doğum günü bugün. Her şeyim seni, çok seviyorum ve iyi ki doğdun. Ayrıca bir istek şarkısı da bulundu. O şarkıyı da not aldım. Kuzey'in doğum gününü biz de kutlayalım. Mesaj umarım yerine ulaşmıştır. Adil Konya'dan, Bahar ablama, Melike ve Sinan için sıradaki şarkıyı istiyoruz. Dinliyoruz, kulağımız sizde. Malatya'dan Ekrem, geçen sene Kral Otobüsü'nden hediye çeki kazanmıştım. Bu yılda takipteyiz, bekliyoruz Malatya'ya. Eşim Büşra için sıradaki şarkıyı istiyorum diye gönderdi. Selamlar Malatya'da bizi dinleyen dinleyicilerimize. Oraya da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz gelecek. Ülkemizin dört bir yanında size ulaşmaya devam ediyoruz. Emel İzmir'den, ofis arkadaşlarımız için istiyorum. Nilay, Kaan, Yonca ve İsmet için. Son olarak da Arzu Hanım, Filiz'in doğum gününü kutluyor. İyi ki doğdun canım arkadaşım notuyla. Filiz Hanım'ın biz de doğum gününü kutlayalım. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimizin de. Kral Pop Radyo'da en iyiler, Semicenk Çıkmaz Bir Sokaktayla devam ediyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kupası'nda yarı final karşılaşmaları bu akşam saat 22'de başlıyor. Fransa-İspanya karşılaşmasıyla yarın akşam da saat 22'de İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Ayrıca üçüncülük ve final müsabakası da 19 Temmuz'da oynanacak. Üçüncülük karşılaşması yarı final karşılaşmalarının kaybedenleri, final ise yarı final karşılaşmalarının kazananlarıyla oynanacak. Artık Dünya Kupası'nın da sonuna geldik. Bir tarafta da takımların transfer süreçleri de epey hızlanmış durumda. Son dönemin en yeni şarkılarından biri Toz Pembe ile devam edeceğiz. Ayrıca son dönemin en başarılı performans gösteren grubu Manifest yorumuyla.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında. Umran Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

Sinema severler için bu hafta sonu en çok hangi filmleri izledik bir göz gezdirelim. En çok izlenen filmlerde ikinci haftasında da zirvedeki yerini koruyan Minyonlar ve Canavarlar filmi var. Önemli bir başarı yakaladı, hasılat elde etti. Ayrıca yine çok önemli bir başarı yakalayan Oyuncak Hikayesi serisinin 5. filmi 4. haftasında olmasına rağmen en çok izlenen filmlerde ikinci sırada. Çok merak ettiğimiz Moana bu hafta sonu geride bıraktığımız hafta sonu en çok izlenen filmlerde ilk 3'ün içerisinde yer aldı. İlk hafta sonunda 3. sıradan ilk 5'teki listeye dahil oldu. 4. sırada Saplantı filmi var. 9 haftadır vizyonda. 5. sırada da Kötü Ruh, Cehennem Ateşi filmi en çok izlenen filmlerde 5. sırayı oluşturmuş durumda. Uzun süredir ilk 5'te yer alan Backrooms'ta bir basamak geriledi. 6. sırada yer buldu hafta sonu en çok izlenen filmlerde. Bir derledik hafta içi sinema düşünenler için. Seçenekleriniz arasındaki ilk 5'e hızlıca bir göz attık. Mebrure ve Değilim'le devam edelim.

Merhaba milletim. Türkiye Akşam Radyosu'nda dev bir isim dinliyorsunuz Bay J. Elbette Kral Pop Radyo'da. Çünkü bu ismi çalıştırmayı kabul eden tek kanal burası. Ben zaten bu yüzden arazam yok diyorlar mesela. Seve seve tabii peki şeyler gibi şeyler. Tabii ki arazam yok. Tabii ki yok. Az para kazanıyor olmam koymuyor. Bu saatte benden daha çok dinlenen bir sunucu yok. Ona üzülüyorum. Ben bu durumdaysam diye düşünüyorum. Reytinglerde 15. sıradaki radyo kanalının öğle kuşağındaki programı sunan dayı ne yapsın? Yine de şükür. Şeye biraz gıcık oluyorum. Zengin birine hayat pahalılığından dert yandığınız zaman... Çok haklısın, seni anlıyorum. Hepiniz aynı durumdayız dediği zaman... Biraz dur. Çok gıcık olmuyorum. Biraz gıcık oluyorum çünkü onun da kendi çapında dertleri var. Hayal kurmuş. 28 milyon euroya tekne alacak diye. Almıyor mesela. Aynı durumda mıyız? Evet. Ölçekler son derece farklı. Ben kuzu kol alamıyorum. Şimdi komik olan, garip olan fiyatların pahalı olması değil. Fiyat dengesizliği. Ve bunu çok bariz bir örnekle yaşadım dün. Sizinle de paylaşacağım. Alışveriş sitesine girdim cep telefonunda. Sepetime çift akülü 36 parça aksesuarlı şarjlı matkap ekledim. Sonra 6 tane nefes alabilen boxer don, karıma saten uyku gözlüğü, bir pijama, bir de kendinden yapışkanlı askı. 1378 lira tuttu. Bir kuzu kol 2000 lira. Anlatabiliyor muyum? Yani insan diyor keşke matkap yiyebilseydim. Keşke donumu yiyebilseydim diyor insan. Çok mu seviyorsun kuzu kol Bayce? But da olur. Şımarık bir prenses değilim ben, tamam mı? Her açıdan but da olur. Bir tek kül bastığı sevmem kuzu da. Ama en güzeli kuzu kelle etidir. Daha lezzetlisi yok. Doktor çok fazla yememe izin vermiyor. Trigliseritim yüksek diye. Ama bunun için bir formül buldum. Ben de artık ona bu konuda bana bir şey söylemesine izin vermiyor. Böbrek olur, romatizma olur. Lipid seviyem seninle laboratuvar arasında kalsın. Kanka. Doktor kanka. Benim için komik adam diyorlar ve maalesef sizin yerinizde olamadığım için kendi tadımı çıkartamıyorum. Şimdi komik niye çıkartamıyorum? Komik olan benim ve ben aslında ben bunu bir drama olarak görüyorum. Size komik geliyor. Çünkü komedi çok ağır, çok travmatik, derin yaşanmışlıkların sonucu ortaya çıkar. Ben bedbaht bir insanım. Hani ya, bu işin tadını çıkaran sizsiniz, bunu unutmayın. Gerçekleri konuşuyorum burada yayında. Bu yüzden seviyorsunuz beni. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Aa, evet. Bakın kim biliyor musunuz? Bir ben bir de papa. Bir papa bir de ben gerçekleri konuşuyoruz. Ama o her zaman daha fazla prim yapıyor. Bak ne diyor mesela? Geçen ne demiş biliyor musunuz? Yapay zeka gücü birkaç şirketin ve hükümetin elinde toplayıp eşitsizlikleri derinleştiriyor demiş. Böyle bir risk var. Bu 4. sanayi devriminde önceliğimiz... Makinelerin taleplerine insanların uyması değil, makinelerin çalışanları destekleyecek şekilde tasarlanması ve insanın yeri doldurulamaz. Bu rolün korunması olma. Çok güzel demiş değil mi? Ben ne diyorum, dünyayı yöneten 5 ailenin bizi sömürdüğünü her gün yayınlarında söylemiyor muyum? Yapay zekanın kesinlikle ve sadece onlardan emir aldığını söylemiyor muyum? Araya şakalar koyuyorum diye bu gerçeği anlatmadığımı göstermez ama kimse beni ciddiye alıyor mu? Hayır, almıyor. Nereden biliyorum almadığını, şimdiye kadar beni indirmiş olurlardı. Aldın ciddiye alsalar. Belli ki ben dünyanın en başarısız komplo teorisyeniyim. O 5 aile toplantı yapıyorlar. Bay J ne demiş diye bakmıyorlar bile. Boş verin, o yine kuzu koldan başlayıp 3 evlilikten çıkıp papaya bağlamıştır diyorlar. Ben dünyayı yöneten gizli örgüt olsam ilk beni dinlerdim. Çünkü ne anlatacağım ben de çok merak ediyorum. Evet, ben olsam... Gerçekleri konuşmaya, araya da sizi korkutmayacak kadar şaka sıkıştırmaya devam ediyorum. Çünkü bu dünyada bazen radyoda konuşan bilgiyi dinleyip gülmek... olan biteni anlamanın en ekonomik, en ucuz yolu, siz de biliyorsunuz.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sağ

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: İyi akşamlar. Umarım harika bir gece de geçirirsiniz. Ben ona hazırlıyorum insanları. Adım Bay J. Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en başarılı pop müzik kanalında çalışıyorum. Hayalim büyük bir yıldız olmaktı ve bunu başardım millet. Ancak kafamda çizdiğim resmi belki biraz daha az pikselli, biraz daha net çizmeliydim. Çünkü evet belki büyük bir yıldız olmuş olabilirim. Sokakta yanıma gelip selfie çekelim. Bay J, seni çok seviyoruz, tapınıyoruz diye insanlar olabilir. Ama kredi kartımla diğer kredi kartımın borcunu ödedim dün. Tamam, okey, eyvallah. Başarı sadece para demek değildir, biliyorum. Ama Vincent van Gogh muyum ben? 2026 yılındayız, yeşili gösterin artık bana ya. Çocukların rol modeli, örnek biri olmak istemiştim. Hayat beni çok yordu. Yani parmakla gösterilen bir rol model olmak istiyordum ama kafamı o kadar ütülediler ki ne yaptığımı bilmiyorum. Rüzgarla savrulup dalgalarla sürükleniyorum. Yani kendi alnıma, kendi kanımla adımı tersten yazıp dikiz aynasından bakan güzel kadınların düz okuyabilmesini sağlamaya çalışacak bir seviyeye geldim. Neyim ben ya? Ne yaptığımı bilmiyorum. Bırak örnek olmayı, kendime örnek olamıyorum.
1: Bay J, kendi kendine bu kadar yüklenme. Bu anlattığını kim yapmıyor ki bugün?
0: Ya yapmayın millet, kimse yapmıyor, siz de biliyorsunuz ya. Eskiden erkek güzeliyken hiçbir şeye odaklanıp vaktim yoktu. Sabah kalk, spor yap, bakıma git, lazer epilasyon. Şimdi bu yüzden programlarım çok daha iyi, her şeye vaktim var. Gerçekten bak, insanların yaptığım komedi programına odaklanıp konsantrasyonlarını güzelliğimden çekmeleri için saçlarımı aldırdım. Göbeğime ekleme yaptırdım.
1: Bay J, kendi kendine bu kadar yüklenme, bunlar hepimize oluyor.
0: Olmuyor, olmuyor. Yalan söylüyorsunuz, olmuyor. İlk karım benden 5 yaş daha büyük bir adamla evlendi. Adam mermer gibi. Alnından saç fışkırıyor. Cildi bebek cildi gibi, her gün spor yapıyor. Lanet olsun, adamın gamzeleri var. Adam 100 yaşına geldiğinde bugünkü Bay J olacak. Ama hep anlatırdım. İlk karımdan çok çektim, çok çektim. Bu yüzden yıprandım diye. Demek ki sorun onda değil, bendeymiş. Çünkü dediğim gibi olsaydı bu adam da yıkılmış olurdu şu an. Değil mi? Adamı görünce kendi genetik yapımdan özür diledim ya. Ben artık yaş almıyorum. Belli ki kullanım kılavuzuna aykırı kullanıyorum kendimi. Öyle. Ya, okumadım zaten kullanım kılavuzunu. Yani yeni alınmış ütü gibi kullanıyorum kendimi. Direkt kullanmaya başladım el yordamıyla. Bazı insanlar var, yaşlandıkça daha karizmatik oluyor ya. George Clooney gibi mesela. Ben mesela geçen gün telefonun ön kamerası yapay zeka arka kameraya geçin isterseniz diye mesaj yazdım. Olsun. Bak, gençlik gelip geçiyor. Saç gelip geçiyor. Cilt gidiyor. Önemli olan insanın mizah duygusu kalsın. Öyle. Hem düşünsenize, ben hala yakışıklı olsaydım bu kadar komik olabilir miydim? Siz beni dinlerken esprisi güzel demezdiniz. Çenesi ne kadar düzgün, keskin hatları var, çok erkeksi, çok seksi. Onun yerine erkeksi değil, eşeksi şakalarıma gülüyor, eğleniyorsunuz. Bu yüzden ben bu görüntüyü sanatım için feda ettim diyelim. Mesleki bir karar.

0: Net gündem.
1: 14 Temmuz Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Günün manşeti yargı cephesinden geldi. Ahbap Derneği soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. İlk durağımız NTV Haber portalında, operasyonun detaylarına bakalım. Bugün İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 17 kişi daha gözaltına alındı ve toplam sayı 42'ye yükseldi. Dernek Başkanı Haluk Levent ile birlikte gözaltındakilerin emniyet sorgusu devam ediyor. TRT Haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajıyla karşılıyor bizi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Net gündemde Sözcü'ye uzanalım. Özgür Özel'den kritik adım geldi manşetiyle karşılıyor bizi. CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel cephesi mahkeme kararıyla atanan yönetimin olağanüstü kurultay düzenlemesi için mahkemeye başvurdu ve çağrı heyete atanmasını talep etti bugün. 17 Haziran'da noter onaylı imzaların genel merkeze teslim edildiği ancak

aradan geçen süreye rağmen kurultay çağrısı yapılmayarak delegelerin iradesinin sonuçsuz bırakıldığı savunuldu. Net gündemde sıra Anadolu Ajansı'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi mecliste. Artık ebeveynler de ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olursa 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkındaysa suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapsi gerektirdiği takdirde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Habertürk'te manşette terörsüz Türkiye süreci var. Artık dikkatler çerçeve yasada. Yarın mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında kritik bir görüşme gerçekleşecek. DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları, Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri hayata geçirelim. Farklı düşündüğümüz noktalar olabilir, bunları müzakereyle ve ortak akılla çözebiliriz ifadelerini kullandı. Milliyet'e bakalım, sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet. Akaryakıtta tabela değişiyor. Benzinin litresine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG grubunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Net gündemin kapanışına yaklaşırken İstanbul'daki vatandaşlarımız için bir uyarı. 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları da kapalı olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu sabah 3'ten yarın saat 15 arasına kadar kapanacak yolları paylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevki ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevki trafiğe kapalı olacak. Üsküdar'da Beylerbeyi'nden Kısıklı Caddesi'nden Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılımlar da yine trafiğe kapalı olacak.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli oluyor. 4 yıl önce kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya mücadele edecek. 70 bin kişilik Dallas Stadyumunda oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde de yarın aynı saatte Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. FIFA Dünya Kupası'na katılımcı sayısını yeniden arttırmayı gündemine aldı. Bu yıl 48'e yükselen takım sayısı 2030'da 64'e çıkartılabilir. FIFA Başkanı, her ülke Dünya Kupası'nda yer almayı hayal edebilmeli. Eğer küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma imkanı tanımazsanız futbollarını geliştirmekten vazgeçerler dedi. Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ın transferini kapa bildirdi. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya elenen Belçika milli takımında 6 maçta 2 gol ve 3 asist kaydeden sol kanat performansıyla adından söz etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Kral Pop Radyo ile sözleşmemde yazıyor. Hafta içi her akşam saat 18.20 arasında mantıklı görünmeye çalışacak ama çok da başarılı olmayacak. Başarılı değilmiş taklidi yapbaje. Hayatımda başıma gelen kötü şeylerin kontrolü hiçbir zaman elimde olmadı. Aynı şekilde burada olmayı da ben planlamadım. Demek ki evrende garip bir denge var. Yani bir tarafta benim aldığım kararlar, diğer tarafta Kral Pop yönetiminin aldığı kararlar çok daha etkin. İkisi de zaman zaman açıklanamıyor. Demek ki dinleyici benim anlattıklarımı seviyor. Ne diyeyim, istediğinizi alıyorsunuz, darısı başıma. Bana. Geçen internette yine bir araştırma gördüm. Bayılıyorum bu araştırmalara. Her sabah biri uyanıyor. Diyor ki bugün insanların niye tek kaşını kaldırdığını araştırın. Hadi bakalım. Niye? Bütçe var, laboratuvar var, üniversite. Direksiyonu tek elle tutan insanların özgüveni daha yüksekmiş. İki elle tutanlar kontrolcüymüş. Kim araştırıyor? Harvard Üniversitesi direksiyon bölümü mü? Ben anlamadım. Bence trafikte asıl araştırılması gereken şey şu. Kırmızı ışık yanınca hala telefona bakmayan kaç kişi kaldı? Çünkü ben artık yeşil ışık yanınca hareket eden bir araba görünce duydum. Demek aramızda hala umut vaat eden insan... arabasıyla konuşan insanlar var. Hadi kızım yaparsın diye arabayı motive ediyor. Benim arabamla ilişkim daha gerçekçi. Rahmetli babamdan kalan 2009 model uzak doğu arabası kullanıyorum. Kontağı çeviriyorum. Bugün lütfen masraf çıkarma kızım diye. Arabadan sürekli biraz anlarım yani eski tip motorlardan. Sürekli tanımlayamadığım sesler geliyor. Artık ne yapıyorum biliyor musun? Radyoyu açıp sesi sonuna kadar açıyorum. Ruhumdaki acıları bile duymuyorum biliyor musun? Sorun çözülüyor mu? Hayır. Ama en azından moralim bozulmuyor. Bağcı usulü mühendislik diye adlandırdım ben bunu. Peki o zaman iyi akşamlar. Hayatın çok da ciddi alınacak bir yer olmadığını hatırlatmak için buradayım. Siz gülmeye devam edin. Çünkü bazen insanın elindeki en sağlam yatırım hala gülebiliyor olması, öyle değil mi? Ayrılmayın, Kral Pop Radyo burası.

0: İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. Bütün dağlara tırmanın, bütün nehirleri yüzün, gördüğünüz her gökkuşağını takip edin. Hala bundan daha iyi bir akşam programı bulamadıysanız belki bir AVM'nin çatısına çıkıp gökyüzüne doğru Hakuna Matata diye bağırmanızın faydası olabilir. Çünkü ben artık bu noktada size başka ne önereceğimi gerçekten bilmiyorum. Elimden geleni yaptım. Evet, evet ben bildiklerimi anlattım. Şimdi söyleyin bakalım, sizin bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Nasıl? Zırvayı keseyim ve programımı mı sunayım? O zaman size kötü bir haberim var. Benim programım zaten bu zırvalar üzerine kurulmuş bir program.
1: Evet.
0: Yani siz iki saat müzik dinlediğinizi düşünüyorsunuz ama aslında aralarda benim kontrollü saçmalamalarımı dinliyorsunuz.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam. Koçak'ta festival

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford binek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Sevgili dinleyiciler, hava güneşli olabilir, bulutlu olabilir, yağmur yağabilir, fırtına çıkabilir. Mühim değil. Bu program her zaman aydınlık ve sıcaktır. Meksika'nın jalapeno biberi gibi. Önce hafif yakar, sonra ben bunu niye yedim ama tanrım diye düşündürüm. Bu da neden Bay J'nin programlarında zaman zaman gereğinden fazla bağırdığı konusunda size küçük bir fikir veriyor olabilir. Ben bağırmıyorum. İçimdeki çocuk sesini ayarlayamıyor. Kral Pop Radyo'da sıradan bir akşamı elimizden geldiğince olağanüstü göstermeye çalışıyoruz. Biz buna radyo diyoruz ama aslında iki saat boyunca hep birlikte gerçeklerden kontrollü şekilde kaçıyoruz. Gerçekleri konuşarak gerçeklerden kaçabilmek de büyük marifet, biliyorsunuz değil mi? Sonra herkes kendi hayatına dönüyor. Ben de dahil. İki saat birbirimizi idare ediyoruz. Nasıl? Bence iyi gidiyor. İşler tıkırında. Artık benim yayınım doğanın bir olayı oldu. Baykuş ötmeye başlıyor. Kediler camın önünde kuruluyor. Komşunun köpeği sebepsiz yere havlıyor. Ben de yayın saati gelmiş diyor. Doğa her şeyi biliyor. Doğa her şeyi biliyor. Hatta bazen benden önce biliyor. Telefonumun alarmına güvenmiyorum ama kedilerin biyolojik saatine güveniyorum mesela. Onlar hiç şaşmıyor. Ben bazen salıyı perşembe sanıyorum. Kedi bana bakıp yayının var, boş boş oturma diye miyavlıyor. Doğa gerçekten acayip bir sistem kurmuş. Bir kuşa bakıyorsun, binlerce kilometre göç ediyor. Yolunu şaşırmıyor. Ben Bodrum'da markete giderken yanlış sapağa giriyorum. Cep telefonu Instagram'da güzel kızlara bakıyorum diye. Kaplumbağa var. 300 yıl yaşayacak, sakin. Sinek var, ömrü birkaç hafta. Ben olsam sinek olarak sendikaya giderdim. Yani bu süreye yetişmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hayat adil değil ama eğlenceli bir tarafı bu zaten. Hepimiz başka başka ayarlarla gelmişiz ya dünyaya. Onun için dışarı çıkıyoruz zaten, kaynaşıyoruz. Hep kendimiz gibi tiplerle görüşseydik sıkıntıdan ölürdük. Geçen düşündüm, yıllardır bu programı sunuyorum. Neden hala ben diye. Bir şey yapayım. Sonra cevap geliyor zaten yani. Henüz bu işi benim kadar iyi ya da benden biraz daha kötü ama çok daha ucuza yapacak birini bulamamışlar. Belli ki böyle. Şirket benim olsa ben de önce maliyet hesabı yaparım. Kimse alınmasın. Ticaret böyle bir şey. Ama sonra egom devreye giriyor. Yok canım, maliyet falan değil. Senden iyisi yok Bayce. Sonra başka bir ses çıkıyor. Abartma Bayce. Senden iyisi var. Kim? Sessizlik. İki saat boyunca sadece müzik çalsan kimse de bu anons biraz uzadı demez. İşte çıkıp konuşuyorum. Müzik kendi başına zaten harika. Benim görevim şarkılar arasında sizi biraz eğlendirebiliyorsam ne mutlu bana. Güldüremezsem de pek umurumda değil. Açık konuşacağım yani. Bir ihtimalle bir sonraki şarkıya kadar idare ediyorsunuz beni. Ayrılmayın. Kral Pop burası.

Yaz mevsimi fevkalade değil mi millet? Aa, evet. Bizim meteorolog yağmurun mevsimi yoktur. Özellikle buharlaşmanın çok olduğu yaz aylarında her zaman yağabilir diye. Bir meteoroloji mühendisine göre iddialı bir teori. Ben de yazın hava sıcaktır desem beni de mi hava durumu sunucusu yapacaklar? Yaz başka bir şey. İnsanlar daha geç uyuyor, daha çok geziyor, daha çok sosyalleşiyor. Kışın ama boşver dediğin şeyleri yazın. Belki hayatım değişir diye yapıyorsun. İşte yazın tehlikesi burada başlıyor. Bay J'den bir teori duymak ister misiniz arkadaşlar? Teoriyi boş verin de. Romantik yaz akşamlarında beğendiğiniz, tanımadığınız biriyle konuşmaya çalışırken söylenecek ilk cümleleri konuşalım. Çünkü bu konuda hala deneysel çalışıyoruz. Önce söylememeniz gerekenlerden başlayalım. Hey bebeğim, o elbiseyi başka bir giyse daha güzel dururdu. Bunu söyleyen insanın amacı flört değil, kavga çıkartmak. Anladın mı? Hani büyük aşklar büyük nefretlerden daha öyle çalışmıyor artık sistem. Doğru örneklere bakalım. Merhaba, sana yürümem için bir dakikan var mı? Şunu çok severim. Benim için işe yaramışlığı olmuştur. Tokat yemişliğim de olmuştur. Merhaba, buralarda yeniyim. Bana evinin adresini tarif edebilir misin? Biraz fazla özgüvenli, kabul ediyorum. Bir zamanda gerçekten işe yaradığını gördüğüm bir cümle vardı. Merhaba, arkadaşının adı ne? Bir anda akla şu geliyor çünkü. Bir dakika, neden arkadaşım? Pardon. Benim neyim eksik? İnsan psikolojisi çok acayip. Bir de şu klasik var biliyorsun. Şurada duran arkadaşımı görüyor musun? Seni çok beğendiğini söylememi istedi. Sonra kız dönüp hangisi diyor. Sen de yok aslında öyle biri yok. Utanıyordum da benim o. İşte o an bütün karizma bavulunu toplayıp gidiyor. Ama kız da kız koca yürekli bir şey çıkarsa belki bir ihtimal. Aman merhaba adın ne bu kadar ya. Çünkü internette dolaşan o efsane giriş cümlelerinin çoğu gerçek hayatta çalışmıyor. Canın acıdı mı? Neden? Cennetten düşerken falan. Ya bırak Allah aşkına. Bu ne ya? Kafeye asılmış tablo gibi. Mesaj içerikli çerçeve gibi. Bir de ezber yaptığın için hemen belli oluyor. 3 saat aynanın karşısında prova yapmışsın. Bence flörtte insanların yaptığı büyük hata kendileri gibi davranmamaları. İlk hafta filozof, 2. hafta gurme, 3. hafta kişisel gelişim uzmanı. 1 ay sonra gerçek karakter geliyor. Kız diyor ki ben tanıştığım adamı geri istiyorum. Kampanya bitti hayatım. Kampanya bitti. Yaz akşamları. Birileri tanışıyor, birileri cesaretini topluyor. Birileri eve dönüp yastığa kafasını koyup... Ya ben o çocuğa bunu niye söyledim ya? Tavana bakıyor. Merak etmeyin, hepimiz yaptık, yapacağız. Çok kasmayın, samimi olun, normal olun. En etkileyici giriş cümlesi hala dediğim gibi merhaba. Merhaba adın ne? Bazen insanın ihtiyacı olan tek şey biraz cesaret, biraz da yerinde susabilmek. Bak bunu mutlaka bir yere yazın. Yerinde, bak şu an susuyorum mesela.

0: sistem dondu. Online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot garaj şoför ekspertiz. Haydi.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifrelerin...

0: Taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da Bay J. Radyoda çalışmanın güzel tarafları var. Mesela dış görünüşün ikinci planda kalıyor. Televizyonda olsam yönetmen mesela her reklam arasında işte biraz daha hafif sola kayar mısın Bay J'cim? Profilleneceğim. Radyoda ses var, hayal gücü var. Bir yıllardır sizin hayal gücünüze güveniyorum arkadaşlar. Güveniyorum. Ben yanlış anlamayın. Kendimi gayet yakışıklı buluyorum bu arada. Ama tek başına insanın kendini beğenmesi pek işe yaramıyor. Geri kalan 8 milyar kişinin de en azından bir kısmının, küçük bir kısmının aynı fikirde olması şart. Yani. Eskiden kendimle ilgili çok acımasız şakalar yapardım. Şimdi yaş aldım, biraz daha olgunum. Kendime karşı biraz daha naziyim. Nazik davranıyorum. Aynaya bakıp diyorum. Büyük gelişme. Eskiden direkt geçmiş olsun abi diyorum. Mesela diyorum şimdi. Radyonun güzel bir tarafı var. Sesinizi sevdirirseniz, ruhunuzu sevdirirseniz insanlar gerisini kendi kafasında tamamlıyor. Bu yüzden mümkün olduğunca az fotoğraf paylaşıyorum. Dikkat ettiniz mi? Kimsenin hayallerini bozmak istemem. Tabii zaman zaman Bay J bana cevap vermedi diyenler oluyor. Kusura bakmayın, mesaj kutusu öyle bir yer değil. Bir gün açıyorum, abi çok komiksin. Bir sonraki mesaj, abi şu vergi işini bir soracağım. Ondan sonraki... Dayı sana yatırım fırsatı. En son biri abi kedim seni çok seviyor diye yazmış. Kedi yazmıyor inşallah. Yani sahibi yazıyordur diye umut ediyorum. Kedim seni çok seviyor ne ya? Miyavlıyor muyum abi ben senelerdir? Hayal kurma meselesi. İnsan hayal kurmalı evet. Ama hayaller de arada gerçeklerle selamlaşmalı. Bazıları sabah 11'de uyanıyor öğlen kahvesini içerken. Seneye Monaco'ya taşınacağım. Kardeş elektrik faturasını otomatik ödemeye bağla, sonra Akdeniz'e açılırız. Önce bir... Bakın hayal kurmak güzel. Yani insanı ayakta tutuyor ama bazen de marketten çıkınca fişe bakıyorsun, hayal kendiliğinden küçülüyor. Ya dün dünyayı gezeceğim diyorsun, bugün kasiyer poşeti ücretsiz verdi. Aşırı derecede mutluyum noktası. İnsanı gerçekten zengin hissettiren şey para değil. Akşam eve giderken yüzünde bir tebessüm olması. 2 saat boyunca kafanı dağıtabilmiş olmak. En kıymetliniz benim. Yarın yine aynı koşuşturma başlayacak filan. Bugün en azından biraz güldüysek görevimizi yaptık. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sarılın. Mümkünse kredi kartınıza çok bakmayın. Yarın akşam yine buradayız.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Hakan Ansu. Kuryeyim, motorda Kral Pop dinliyordum Mert arkadaşımızı. Kuleli sahilde olduğunu öğrenince hemen uçarak geldim. Hediyemi kaptım. Sonraki şarkıyı eşim Nuray Karaca'ya armağan ediyorum. Teşekkürler.
2: Merhaba, ben Mehmet Akif. Kadıköy Belediyesi'nde çalışıyorum. Kral Pop dinliyorum. Arzu Hanım'ın anonsunu duydum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ediyorum.
0: Kral Pop Radyo otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

En pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi, devletimizin ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız.